0: bir gün çıktı için hani.
1: Medic 43 intending suicide. 5622 M3. Priority 5. Engine 43. Medic 43 intending suicide. 5622 M3. Map page 1410.
2: Six and 13 million.